Hürmetli din kardeşleri biz sizinle kurban beyrimi bilen kutluyuz. Hem Kazan şehrinin Ramazan meşitinde kurban sarıkları hem sıyırları təqdim etilir. Bilişmeler için telefon 2600 313 2600 313.